Duru va duru va duru va duru va duru va duru va duru va duru va duru va duru va duru va duru va duru va